ay sana. Gel de bana sor bir de. Sanki sevdan kanınla yazılmış yüreğimde. Kanım içimde doğdu, canım çekildi. Canım çekildi sandım.